0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Ben köp hazırki kunda moda degen narsaga unchalik ham odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyish boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo material topolmayapsizlar, yo badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Kapı bu meyliyi oldum. Yüpke uzun edi, sekin kelte kelte kılıp yüpke oldun tüzege çekildi. Tüzeden kin tüzen tepeske sel çıktı. Kin orkasım dey açığı sel tükmeçeler bu etkisi koyun tükmeçeliği buldu. Ondan kin tükmeçem yok mesela tükmeçem aptaşa değil. Ondan kin açığı bu koldu ozu. Ondan kin sana bir yetmedi sel tepeke kutar değil. Anca tepeke kelte bu koldu. Kin ungem kumma değil şekilde hazır yüpke uzun buldu yok tepe uçuyla yaptı. Ko'ylakda tepasi yo'q. Yarim egasi ko'ylak yo'q. Ikkita yelka ko'ringan, u yelkada ushlab turadigan ipi ham yo'q. Xuddi bir ko'ylak tushib ketayotgan o'sha turibdi. Yana bir qanaqadir yubka pastga tepa ochilishni boshladi. Men tushunmadim o'zim oddan. Xuddi hozirgi ba'zi bir ko'ylaklar ko'rsam, uyga kiyib yotadigan ko'ylak bo'ladi-yu, o'shanga o'xshaydimi bilmayman. Avtobusda ostanovkada odamlar tursa, rosa ko'p odam avtobus kelgan, avtobus tiqilinch. Haligi oldinda bir qiz turganmish. Qiz endi meni yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa, avtobus zinasiga yetmaydi. Meni yubka tor, nima qilishmasin, shunday o'g'irlab orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i yetmasmish. Ikkinchi tugmachani qiynalib pul qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i uchinchi tugmachani pul qilib yechgan ekanlar. Endi ko'tarmasak yetmi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa, orqada turgan erkak haligini biridan ko'tar avtobusiga otib-otib-yu, shunday tushgan. Qizam, "Yevel padaringan alasani. Uyalmaysan, mamman oldi mani belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding?" desa, "Haligi barzang yetam, o'zing nimaga mani shimimni tugmachalarni ishlashyapsan?" demiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Cebol. Oh. Hey kara. Bana iki gün buldum mu şu kızla bile tanıştık. Ne olası? Rasa bir şıra sıkar kızlıyken de.
3: Haa, İboli, Hayoli.
2: Sen bunun yaklaşıp dururken bana bu otu ne miydi?
3: Firuze.
2: Firuze. Ben bunun tanışıyan otu ne miydi?
3: Firuze.
2: Dugun Hasan otu ne miydi? Yani o Dugun Hasan. Sana ben mi sana? Lekim esinliyor. Ama öyle Şükrat uz tanışı olar. Lekim bir tanesi ki hayran bandı.
3: Hoş.
2: Bize terleken kızla sal çıroylu roku.
3: Şükrat. Bunu ki bu muydu?
2: Bu muydu doğru yine. Şükrat bizanın yanında Şükrat kızı sal. Haqiqatan ham Shohrat xabar qilmasa bo'ldi deb qilib.
3: Bir yo'l topamiz
2: kim Shohrat kerak.
3: Kel kel.
4: Hoy Shohrat xalizlar. Ishlar yaxshimi?
2: Ayt, ancha kutirib qo'yding-ku.
4: Ey, endi ishlar bilan.
2: Endi kecha qolmasan, qorong'i tushmasan bir borib tog'da aylanib kelsak kerak.
4: Mayli, mayli, mayli.
2: Men aytgancha tanishib qo'y. Men bu dumboq turgan qiz deb borib
4: tanishib. Oh, naqadar go'zal. Tanishganimdan xursandman.
2: Sekinroq. Mana bu uzun sochli qora oppoq chiroqlar bu meni tanishim Nargiza.
4: Nargiza.
2: Tushaman. Ana yonida o'tirgan hali ana bu qiz. Sizde tanışız. Hayır, siz tanışın demokçiyiz.
4: Tanışamız. Geçiraz sinim.
2: Uşağı da, uşağı da kurasın.
3: Uşağı da kurasın. Hazır, hazır, mümkün hemen.
4: Ya, ya, mümkün hemen. Bitti kuri. Bitti kuri.
2: Mayri, bitti kurasın.
4: Bitti kuri.
2: Bize, kana işiniz.
4: Sinim, yaşımızız. Bana otum Şükrat. Bitti, şimdi ak, karab koysayız.
2: Ha? Şükrat. Ağaylı.
4: Ya, ya,
2: bul. Ağaylı, ağaylı, ağaylı.
3: Uzunmaz, uzunmaz, Şükrat.
2: Bir tanesi, Şükrat.
3: Şükrat, uzun.
2: Sen kapa bu mu? Kız bulanı konu iyi bu mu? İki böyle rahatsız, zor çırar konu bir tanesi bizim ya.
4: Sinem, sizden bir tilt olmasın. Yine bir mertemenge karavarayım. Ha, bu oldu. Bu oldu rahmet. Keçir asılayı ulfatla, ben bunca öyle yara açamayayım ben.

0: Hangama ustalara.
1: Ayva. Şayba. Kirlilik tarif var mısınız?
2: Kalesiz eser.
1: Uyyy! Yok bre, en eksinice var mı, ben eksinice var. Halbuki, ne dedi ben? Çetel kino aktriselerin öz bu kaldıyız Meksikalike.
2: Kaysınızı?
1: Bolu bitti yakında, yolgan esiresi degen.
2: Ha!
1: O şey teleseriyeldaki Paola'nın özü sizi.
2: Özüm ben.
1: Özü siz.
2: Özüm ben.
1: Ha! Fakat az yine yemlengensiz halas. Paola'nın yan rasa yemlegende şuna kovuk olar. Ha bak koydu bir şekilde. Yok yok yok yok. Siz Paola'mez siz pari. Siz Paola'nın sinlisi. Güzel, mihriban Paulina'sız. Paulina! Didin!
2: Gürümüte! Pipip! Kenin bitti nasıl kem?
1: Ne mekem mekem pari?
2: Bizi toyumuzu ötküdüş versin.
1: Ölmeyin! Diliniz geçer pari, bularak alın ben!
2: Kenin hemen aldı da hazır menge zek sürgün takasız.
1: Hala gire kadar tıllı üzüldü ya! Ne yapsınız gerçi? Bakılaşka tıkılsın. Karap koyun lan.
2: Oy hemen karap durup da takın.
1: İyi
2: buna karın.
1: Ya.
2: Ha?
1: Siz beni saddarlığından faydalanıyorsunuz.
2: Ha?
1: Takın takın yorgancı. Benden aldın bana üzüklerdi kim kadar koydu sizge?
2: Hazır abu tekem taktı.
1: Ha pari. Siz beni şey, meşeyde yan bir reşk otuda yanıp küysen, tuh basın deyip eteyle bir çizden toku belki et.
2: Ana bile sekanı toyum kaçan, yürü uğramam hikmette yürüme akırım.
1: Ya.
2: Su olaç.
1: Pari. Siz hapa bu ben. Siz de esrap eveyle geldim için bana şimdi yürütsüz. Hala huda halası ha. 45 yaş siz geçe bana şimdi güzel bulup açılıp saçılıp oynayıp gülüp yürü uğrasız canım.
2: Kegin çi kegin.
1: Ha kegin bunge könüküp getersiniz. Odan bolası ham yok köylü geldi.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: geç.
1: Doktordan sonra çıktı. Qaysi kasal yaxshi deb o'ylaysiz? Skleroz. Skleroz? Nima yani skleroz? Chunki bu kasalda hech qayering og'rimaydi va yana har kuni yangilik eshitasan.

0: videosu de.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Corner.
3: Ha, yo'l bo'lsin. Qaq ketyapsan?
2: Bozorga nazosh.
3: Voy, qaq raz bozorga ketayotgan ekansan. Mana senga 100 dollar. Ikkita 50 talik, ta o'zingga qo'sha olmagan. Men bu 50 ga menga bu bitta kofta olib kelgan. Qolganiga tuflimi, bu narsa olarsan, xo'pmi?
2: Xo'p, nazosh, men ketdim.
3: Ya, etgan narsalarimni men olib kelmading.
2: Nazosh, kechir o'rtoq, qaysi 50 ga kofta, qaysi 50 ga tufli deb pullaringni almashtirib qo'ymandi.
3: O'zicha senga ish bergan odam baloga qoladi.
2: Nazosh, o'z bu pullarni qayerdan olding?
3: Stipendiya oluvdim-ku kecha, o'sha edi. Bilasanmi, asiz o'zi, kechacha stipendiya olishim bilan uyga ketdim. Keyin oyimga uyga borib, "Oyi, men keldim" desam, qaramadilar ham. Keyin, "Oyijon, mancha stipendiya olib keldim" desam, "Voy, qizim, keldingmi? Kel oqa. Bo'l tez yechinib keyin ovqatlanasan" dedilar.
2: Nazosh, undachi, mani uyimga faqat stipendiya olgan kuning borgan, xo'pmi?
1: Ikki

ketken edin külüp külüp yüreğinden yürüp yürüp közün yaşka tolup tolup beni yokla kirgendim sen ya.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki, yaxşı ro işki kırsız bu miydi mi?
4: İyi, oza, tinçliyime ne bu böyle?
1: Mani amca odamla yokşak maşine mindim ki vattı.
4: Ana, maşine ol, haydur.
1: Mausuz pat pat izi minmiyim ya.
4: Oza, bugün tinçliyime, çant tarafıyla tur değil mi?
1: Uff, agarçi agar bir oy içide boyib ketmasangiz ajrashamiz.
4: Iye, oza unda bir oy kutish shart emas, o'sha ariza beraver.
1: Nima? Tavba qildim, men hech narsani bilmayman, tezroq harakatingizni qiling.
4: Tavba qildim. Xo'p, ozoda bitta savol bor. Millioner odam jannatga tushadimi?
1: Albatta tushadi.
4: Odamxo'rchi?
1: Voy, hech qachon tushmaydi.
4: Agar ozoda o'sha odamxo'r millionerning xotini bo'lsa-chi?
1: Xotini bo'lsa ham nima? Yo'q, xotini bo'lsa tushadi, vostaki.
4: Ha.

0: radyosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Orta, sen çoğuzu kim yokşuysan? Manımcı, adayın yokşasın kerege?
2: Nazoş, sen adamı görmegensen, kokattan bildin?
3: Endi, oyun yokşamegen innen ki adayın yokşuysan de.
2: Nazoş, yomgur yoğaldın mı karı?
3: Vay, endi nima qilaman?
2: Nima nima qilasan?
3: Sochim etvonman, hozirgina salondan chiquvdiga, shuncha pulga qildirgan o'qlatgan bir tiyin bo'ladi endi.
2: Voy nazosh, yana o'z holingga qaytarkansan-da.
3: Bo'ldi, kulma yostimdan.
2: Qara o'rtoq, anetta sandan ko'zini uzolmay turgan bo'ldi. Soching manba ahvol kelgandan keyin senga qiyoyam boqishmayapti.
3: Bo'ldi qigin, iltimos, jahlimni chiqazmagan silzoda, o'zi uchrashuvim bor edi. Endi nima qilaman?
1: İki dükkanlar.

0: radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: İkide koşunumda hatunum var. Eğer birleşip olsa 20 tur saat gelmişti bir günde. Eğer iri çakırıp kalması. Uşundayım, kit etken de tuşuna kit akamaydı. Uşundayım, boptu, hadi gelmişemiz, bafırca gelmişemiz. Kit akamayma, hazır çıkamayma. Ağzım bana ağzını uçurup gireyim, hazır gilemem. Nunca yaptı, kaydan oladı bile. Ne mekide gelmişti, cüde kızık kaldım. Bir gün payladım, işittim bile. Özümünü korsatmasından işittim. Fakat rım cırım şu ne kadar sen hakkıda gelip git yaptı. Rım neyem türü köpek. Ayta dedi ki, koşnucan dedi. Koşnucan, bana çap kovağız uçsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Rimni qiziqligini qarang, yana bir qizig'i bor, yozib olinglar. Agar erim bola chaqam haqida ham o'ylasin desangiz, eringizni nikoh uzugidan kenja o'g'lingizni peshobini 3 marta o'tkazing ekan.
3: Qo'rqdi-chi, erimga mana xotinim ishonsa. Shunday kelsam, kichkina o'g'ilchani qo'lga yuribdi uyda, bo'sh butilka qo'lida. Yo, mana uni to'ldirib ber. Buni ushla, buni to'ldirib ber. Yadan katta oğulca türüp, ''Lak alayız, döldüremez!'' Ayarlım, ben ilgilenen birimçileri var. Uzun öpte ortağım var. 13 baksız rakam. Sokrekke dedi, 13 baksız rakam dedi. 12'den ki ne çikiledi siz? 14, 13 işletmen dedi. Şuna karımçı var. Bir gün dadasını aldı, havluk gitti. Dada, dada, kelininizi indir radyomda upgrade edin. Otası korkup kalıp, kolu yavaşladı. Ne yapalım? Öldü branısa buldum. Yok! Yandı roddomga kiratdik. Oldan mushuk o'tib ketdi. Pishay deysizlarmi, mushuk deysizlarmi? Ha, bir xillab pishay, bir xillab mushuk. Bitta pishay bilan bitta mushuk o'tib ketdi. Keliniz erim qilib endi bola mushukka o'xshagan bo'ladi. Tug'mayman deb o'tiribdi, qarang. Dadajon, rostini endi bola mushukka o'xshagan bo'ladimi? Dudi dadasining jon borin chiqib ketdi-yu. Ha, bolam. Endi bolang mushukka o'xshagan bo'ladi. Agar sichqon o'tib ketsa-da, sichqonga o'xshagan bo'lar edi. Ha, sana tutkana borganda onayni oldida eşek o'tib ketdi-da, bolam. Shuncha bo'lib qoldi. Endi erkaklarga yarashmasa ekan, erkaklarga yarashmasa ekan. Ayollar ham ma'lum juda bir kam foizi, ma'lum bir davrda o'sha homilador paytida ozgina irimchi bo'lib qolar ekan. Qolgan payt irimga ishonmasa ayollar ham. Bir hali homilador kelinchak qo'limizni xotin oldiga kelib maslahat so'rayapti. Yangajon, ko'zida yosh, yangajon, mani qo'limdan kapkir tushib ketdi. Mana homilador davrida shunaqa bo'ldi. Nima bo'lar ekan? Yig'layapti, ishonatdi erimga. Nima bo'lar? Endi bu qo'shnimizning xotini ham yaxshi ayol bechora. Hammani ko'nglini olishga harakat qiladi. Bu tushuntirishga harakat qilyapti. Shuni ko'nglida g'ijirini chiqarib yuboray deb.
2: Manaqa gaplarga ko'p ishonavermang. Xo'pmi? Ha, men ham onamning qorinlarida paytimda onamning qo'llarida radio plastinka tushib ketgan ekan.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markəz Radiosu'da.
1: İki Gona.
2: Mən Zor.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gona.
3: Namınca qop gittin, bitti çay damla şünçeli qiyin mi?
2: Qiyinmez, mən alıp geldim o, al iç.
3: Ya, asıl Zodi, nimege çayın mazası buna qı? Qalatı maza kevot diye?
2: Nimege indi qalatı boladı, Amerika'dan keltirilgen, yok mu asa iç mi?
3: Hıı, Amerika'dan keltirilgen digin. Nimege münce qop gitti, disam sen bu çayı damla şün Amerika'ya bar kepsen de. Yol mu yol, samolyotta hıdı çayınge oturup qoptı de. Ama aile, kiçiraman.
2: Bolli qigin, hazırlam ev bulandı. Qayatgancha nazo, ana kursdoshimiz Shahnoz bor-ku, o'sha bugun mendan 10 ming so'm qarz so'radi. Bering, bermayman.
3: Ber, o'rta, ber. Har holda kursdoshimiz.
2: Nima yunaqa deyapsan?
3: Chunki sen bugun unga qarz bermasang, keyin ertaga kelib mendan so'raydi-da, o'shaning uchun bergan. Undan keyin bugun bo'lmasa ertaga ko'z-ko'ziga tushadi. O'shanda uyalib qolmagin deyman-da.
1: 2 dugona.

kimdirga kimdir savol beribdi. Aytingchi, qaysi oyda uylangan ma'qul? Oktyabr. Unaqa oy yo'q. O'sha oyda uylansang juda baxtli bo'lib ketasan, uka.

muhtasham ko'nglimning mehrabi eding. Omonatlarmiding, omonatmiding, unut deya olding, kechiring deding. Vidolar onimi, vidolar oni, ro'yu ruxsaringga termulib qoldim. Yolg'on va'dalarga ishonib qoldim.

Yürek yüreğim geçer, müzletir kitin. Siyek siyekim geçer, nuratır kitin. Yürek yüreğim geçer, müzletir kitin. Siyek siyekim geçer, nuratır kitin. Mini şu halette tüketip kitin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye, umrum uvarzayı gitmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, bir gün azarların yetmez mi diye.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Kıldırış için en birinci şart mavzu zor buluş gerek.
3: Mavzu nızlar nıma kılası. İki de erkek bir buldu mu mavzu anık ki.
2: Düşünmene.
3: İçemiz mi?
2: Ya içemene de bir bahana bir sebep olsa içemene. Hatta içiş yok.
3: Bugün adam başarı bu buyurup siz içmezsen demek bahana sebebiniz yok iken de.
2: Ya bahana var ki ararı yok.
3: Mane kılın yüz
2: karısı. Sizde bahana var ararı yok ha?
3: Ararı yok, bahane hem yok.
2: Bugün de
3: Man araq topaman, bahane topasman.
2: Yok, yok. Hatta az ben topamansam, şippe varım araq top geledi gene.
3: Şişlik gün.
2: Topasman.
3: Uzbekistan'sı bir altı kısana
2: gülüyor. Tabii, bahane olsa ben top veririm.
3: Oldu, oldu.
2: Bugün bana bayram, birinci bahane. İkinci bahane. Üçüncü bahane. Dörtüncü bahane. Hemen bahane sabit olsa buladı.
3: Topinci kolumda ne var? Baş harfi A yok ki ya.
2: Arra. Araba, arca, ne mi?
3: Ara, yarım da.
2: Kaşırıyım.
3: Ne kadar yaşarım?
2: Kim yaşarım?
3: Yaratken ne yaşarım? Yaralgalladı yaşarım. Ne kadar söyledin?
2: Az 100 gram içersin, işe yaramaya koyarsın. Koyun yine de.
3: 200 gram içsemem işe yarayayım ama.
2: 300 gram içsiniz ki.
3: 400 gram içsemem işe yarayayım ama.
2: 500 gram içsiniz ki.
3: Balo da yarıp durup ben ki.
2: Miyarınız boptu yani, vereyim ya, bekletip koyayım.
3: Ya, ben miyarım gaz yine var hali. Ben miyarımı yakışı bilemem de orta oğlum. Ben şuna içiyorum ben, içiyorum ben, kuzumun bir tanesi iki tabi hop korundum, şuna tuhtatım ben. Üç miyarım bu lan.
2: Hey, siz maşinada rulda yürüyorsunuz. Kubrik'e doğru kip kalsayız, kubrik iki tabi hop korunsa, kalak ot gitmez.
3: Onu yolu alsan, yine 100 gram içeyim ben, kubrik üç tabi buladı, ot da dan edeyim. Hangama ustaları. Hakikaten doktorda kabrede kubu vakiyeleri buladı. Operasyon xonaga, operasyon stolda bir kasal yetalab olib ketishatsa, kasal sakrab tushib borib cho'ntagini kavlab pul sanayotganimish. Doktor, uni haqqimang. Senga bermoqchi emasman. Narkoz berishingni oldim, pulimni sanab qo'yapmandirmish. Haqiqatdan g'irt kamidi doktorlarning xonasi ham. Kim bir opa kirib ketdi. Doktor tilini chiqarib qo'yibdi, o'zini ishlarini qilib, "Bo'ldi opa, panon xonaga kiring" debdi. Opa janjal qilib qopdi. Doktor, "Men sizdan xafa bo'ldim." Ya 15 minut tilini çıkardınız, çıkarttırdım, tilimge bir madde karamadıysa mesela ben sizde tilinizi tekşiriş için çıkarttırganım yok, köp gapırırken siz halakı tıkmayın deyip çıkarıp koydum. Doktor da konasında kızı vakayı köp oladı. Tası, doktor bir minutken mümkün müse geçinip giyin deyipti. Bir minutse, yarım minut müse geçinip giyin deyip. Doktor da etkenlik kıması bulmaydı. Geçinip giyimlerinin kolu kapı kırıp girdi. Mümkün mü doktor? Ara bu başka gap. Gapırın, kayırız ağırıydı. Hiç kayırım ağırmaydı. Ben şoförmen, kumur ap geldim, kayga çüreydiymiş. Ondan kim bir negir kırıp gitti. Kulağını uçlayıp negir kırıp gitti. Doktor mu dedim, çıkın geçinip giyin. Kulağım mı dedim, geçinip giyin. Doktor da etkenle kıması olmadı, kırgızmaydı olmasın. Top koru bop kırıp gitti bir maha. Ana bu başka gap. Otin mi ne yakka? Ne otu borgen ki? Egilin. Meyaka otin, egilin. Meyaka kilin, egilin. Oldu kinin. Doktor, mansızlı davalaş usulü yüzde düşünmadım. Beni mana düşünmediyiz. Bir kara tombiçka alıyordum. Konanın kayırıca mas düşünü kuru aldım. Sağlığı basın, tinçliği basın. Bir palapart şirak ayol kırıp gitti, bir palapart şirak. Kırıp gitti de, ginekolog gibi yazılırken iyi tarz olur kırıp gitti. Kırsa içkarıda iki de erkek halat giyken, avukat yiyip sigara çekip iyi bitirken. Akalak keçirasılar, bana abitler, yine bozuk koydum keçirasılar, cüda. İltimas, bir kurup koyuyorlar, de bir sorga çıkıp oturup attı. İltimas sıradan, yani iltimaslı yok de bulmaydı, bulayım koldan giyince korup, karap koyup da. Akalak nama değilseler, nama kılaydıysa, nama hasılat birazlar size, doktorga kursatın deyiş. Sıla kim sıla? Bize mali yarı bize bir yurda okula yapız opa. Hangama
4: ustaları. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Merkez Radyosu'da
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl adı
1: İki Dükkanı.
3: İyi orada iki gökün iki gök bol tez ogen.
2: Nam çoğulu kasan, ben kino korvama o miyme?
3: Ogen indi, neçim artık orasan bu kinonu?
2: Ne makilesan?
3: Keçe anın süper kaynağını, konkursunu korvama kendim. Uşanı kormakçıydım, kaytaradık o bugün.
2: Boy ertelap kaytarıp bugün. Televizör sanki okşu nyarizin kamaz. Bitten arsan 10 Mart'ı çözüp kaytaradı ya.
3: Bol da kal, ondan kore kim yutkenini et?
2: Kattan bili, bitti hatun yuttu de. Bilesem onu galip buluş geçi, kiyolarını sonunu koplegi sabab bopta.
3: Rostan mı? Ne işteyken kiyolar?
2: Nakti 25'te.
3: Koy sence, asıl zoda. Hiçen bitti hatunu 25'te kız bomiydi. Buluşuya mümkün emez.
2: Nazo, kelib sana aldiyman. To'g'ri, uni qizlar atigi 3 ta ekan. Nima, 3 ta qizi bor, 25 ta kuyovlari bor bo'lishi mumkin emasmi?
1: 2 dugona.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, ben çi zor kılıp kuzu korunu avukat pişirdim. İş kılıp oyumlagi yoksun diye.
3: Az oda koyu yokmasayım. Ergi, sana hafif olmasın için maktab kur var halde.
1: Vostaki, yokmasa iyi bilmadım.
3: Hayır, yokmasa bir bakır halde buldu de.
1: İş kılıp yoksun diye.
3: Ha, Oycan kevas mı?
1: Oycan, yaxşı geldiniz mi? Gelin, avukatla tayyor buldu uca. Oturin, avukatlanamız hazır.
4: Ha, iş kılıp, şirin akıp avukat kalışı organ valdiniz mi?
3: Ha, Oycan, anca yaxşı avukat pişirişi organı koyan Oycan.
1: Ha, Oycan, sizge yok adı da boyluyman.
3: Ha, Oycan, kalay, buladı mı? Yoktu mu?
4: Kani, doğrusunu etsem, menge bu kuzu karını yiyişten kuru terş yok adı.
1: Oy, Oycan, rostan mı? Bu mu? Sen, mana Oycan, hamasını yerge tokup yubarama.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.